0: Sıçam. Ne radyo? Sana ne baba? Abde. Baburao Ganpatrao Abde. Bol.
1: Big 106.2. The Beat of Bollywood.